ichkim soschatan al kala lechadodi dikrat kala bnei shabbat nekabla yami.